içinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

kadar çiçeklerle bekledim. Gecemi güzelleştiren rüyama dokunamaz. Günüme güneş olanın dışında ısıtamaz içim. Bu çizgi benim. Bu kağıttaki her dokunuş bana ait. Bu yüzden bu resim benim.

Gemin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.

0: Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde ilkbahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın, yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444 8184 Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
2: Küpe FM reklam.

0: Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
8: Çeri.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30,

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: yılında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
1: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444 8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
6: Anneler gününe özel süper fırsat. Başak Ticareti Arçelik'ten çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Ev kuranlara, yeni başlangıçlara annelerden gelen en güzel destek. Kaliteli, şık ve avantajlı seçenekler Başak Ticareti Arçelik'te. Başak Ticareti Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Süper FM'de 10 Mayıs 2026 Pazar günündeyiz. Bugün Anneler Günü. En kıymetlimiz tüm annelerin buradan Anneler Günü'nü kutluyorum efendim. Haber Matiz'le başlıyoruz. Dağılıyorum olaysız radyonuza.

0: Reklam. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Çeri.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar.

0: Teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635. 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: Reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de. Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki

servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın, yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı, numara 30,

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Küpe FM reklam.

Bugün 10 Mayıs tüm annelerimizin, tüm validelerimizin kutladığımız bu güzel ve özel günü. Mayıs ayının yine ikinci pazar güne denk gelen bu özel gün. Annelerimizi bir kez daha saygıyla buradan anıyoruz ve tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyoruz. Göksel radyolarınızda şimdi Denize Bıraksam.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bu anneler gününde annenize çifte mutluluk yaşatın. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. 55 inç ve üzeri televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye. Sevginizi ekranlara taşıyın, annenize en güzel hediyeyi verin. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
4: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi çiftliği, Silivri Kavaklıköyü, 0542 258 43 34.

Küpe FM'de ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim efendim ve tabii ki her güzel şeyin bir başlangıcı var. Pazara noktayı ben koyacağım ama pazarın tadını sizler Küpe FM'de çıkarmaya devam edeceksiniz. Yarın yepyeni bir hafta başlıyor. Yarın saat 17'de bir sonraki randevumuz, programımız gerçekleşecek. Haftanın ilk eve dönüş keyfine merhaba diyeceğiz yarın saat 17'de. Ama öncesinde pazar gününde harika programlar sizi burada Küpe FM'de bekliyor. Hoşçakalın.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Adnan gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Tansaş.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyat

0: Hikmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM Reklam.

0: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30.

0: kulübesinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 13.
1: Zirvedekiler başlıyor.
2: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları. Şehrin en yüksek frekansında kalbin ritmiyle buluştuğu noktadasınız. Hanımlar, beyler, beklenen saat geldi, çattı. Zirvedekiler 20 başlıyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca kulağınız bizde olsun. Çünkü sadece müzik değil, zirve mücadelesi konuşulacak. Kimler yerini korudu, kimler büyük bir sıçrayışla listeye girdi. Ve en önemlisi, bu hafta o meşhur bir numara koltuğunda kim oturuyor? Kemerlerinizi bağlayın, 20 numaradan inişe geçeceğiz. Birazdan öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Önümüzdeki dönemde Amerika'da konserler vereceği konuşulan konser performansları ve kazancıyla gündemdeki yerini koruyan megastar Tarkan, Anılarla Yaşamak dediği parçasıyla 18. haftasında bizlere veda ediyor.

Bir haftayı daha devirdik. Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı ve biz yine en iyileri sizin için süzgeçten geçirdik. Zirvedekiler 20 listesinin yeni haftasında yine birlikteyiz. Biliyorum her birinizin favorisi farklı ama rakamlar ve sizin tercihleriniz yalan söylemez. Bakalım bu hafta kulağınızdan düşürmediğiniz o şarkı listemizin neresinde? Kahveniz hazırsa arkaya yaslanın, 20 numaralı kapıyı aralıyor ve zirveye doğru o keyifli yolculuğumuza çıkıyoruz. Milli takım için özel olarak bir şarkı bestelediği öğrenilen Sezen Aksu'nun Ey Aşk isimli parçası 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
6: Anneler Günü yaklaşıyor. Sevginizi en güzel hediyelerle gösterme zamanı. Bellona'da Anneler Günü'nün özel büyük fırsatlar sizi bekliyor. Doku Home yatak örtüsü, nevresim, yorgan, alez ve battaniye. Tüm tekstil grubunda %20 indirim. Gümüş suyu halılarda %20 indirim. Ve Bellona'nın tüm ürünlerinde %15 indirim fırsatı. Bu Anneler Günü'nde en güzel hediyeler için sizi mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Bellona'da fırsatları kaçırmayın.
7: Küpe FM reklam.

Merakla beklenen yeni şarkısı Bana Soru da tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Türkçe rap dünyasının parlayan yıldızı Blok 3, Git isimli parçasıyla bu hafta 19 numaranın sahibi.

Sahne adındaki 988 rakamının sadece bir sayı olmadığını, Amerika'daki bir intihar ve kriz destek hattına atıfta bulunarak umudu simgelediğini belirten Ama 988, SAR zamanımızı geriye isimli parçasıyla bu hafta 18 numarada.

0: numara.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan Almina Ağoğlu'nun sağlığına kavuştuktan sonraki ilk konserlerinde ağırlayacaklarını açıklayan Manifest, Başrol Sensin isimli parçayla bu hafta 17 numaranın sahibi oluyor.

0: 16 numara.
1: 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 5 Haziran'da İstanbul JJ Arena Ataşehir'de, 3 Temmuz'da Jolly Joker Kartal'da ve 10 Temmuz'da da Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde hayranlarına seslenecek olan Ersa Üner ve yepyeni teklisi Olacak Gibi Değil bu hafta 16 numaraya geriliyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross marketim Tansaş.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı

0: taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeriz Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeriz Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeriz.
2: Küpe FM Reklam.
3: FM 15 numara.
4: Bugünlerde Zeki Arkun'la birlikte düet yaptığı yeni biri parçasıyla gündemde olan Simge'nin solo kariyerinde önemli bir yere sahip hit parçası Kalpsiz Bir Serseri bu hafta 15 numarada.

Aydın Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla müzikseverleri unutulmaz bir gece yaşatan Hande Ünsal, Gel isimli parçasıyla 14 numaradan bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Leader Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: 13 numara.
3: Klibinin senaryosunu bizzat kaleme alarak kreatif direktörlüğünü de üstlenen yeni imajıyla dikkat çeken klibiyle dijital platformlarda kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Derya Uluhani ile bu hafta 13 numarada.

0: 12 numara.
1: Karışık Kaset 2 albümünü tüm dijital platformlarda hayranlarıyla buluşturan ve Kutup'ta Yaz Gibi şarkısını da duygusal tarzıyla yeniden yorumlayan Semih Cenk, üzülmedim ki diyecek bu hafta 12 numaradan.

Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de. 11 numara. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği bir konserinde hayranlarına karşı oldukça samimi bir açıklama yapan, yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini bizzat paylaşan Ebru Gündeş'in Norm Ender İşbirliği'ndeki parçası Bir Çift Göz bu hafta 11 numarada.

12 Haziran'da İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek dev konserde kariyerinin 10 yıllık hikayesini, hayallerini ve büyüme sürecini hayranlarıyla paylaşacak Aleyna Tilki'nin Oyuncak Gibi isimli parçası bu hafta 10 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: saatinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 14. 9 numara.
1: Nisan 2026 sonunda katıldığı özel bir etkinlikte basına konuşan toplumsal sorunların suçlusunun rap müzik ve diziler olarak gösterilmesine tepki gösteren APO Yeraltı isimli parçayla bu haftanın 9 numarasında.

8 numara. 18 Mayıs'ta İzmir Solo Out Performans Hall'de, 5 Haziran'da Bursa Club Inferno'da, 19 Haziran'da İstanbul CC Arena Ataşehir sahnesinde ve 24-25 Haziran'da da Ankara ODTÜ'de hayranlarına seslenecek olan Ankara Echoes ve Beni Al isimli parçaları bu hafta 8 numarada.

0: FM 7 numara.
1: 2026 yılının ilk yarısında hem sanatsal başarıları hem de devam eden hukuki süreciyle gündemin odağında yer alan Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Mabel Matiz söz ve müziği kendisine ait Dağılıyorum Olaysız isimli parçayla bu hafta 7 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: 6 numara.
1: 2026 yılının ilk yarısında yeni albümü ve peş peşe yayımladığı teklilerle kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşayan rap dünyasının kendine has tarzıyla tanınan ismi Ahiyan ve Rüya Gibiydin isimli parça bu hafta

0: BPFM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
5: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14. 5 numara.
3: Spotify Türkiye'de Nisan 2026'nın en çok dinlenen 10 ismi arasında yer alan Sammy Cenk'in Çıkmaz Bir Sokakta isimli parçası bu hafta 5 numarada bizleri karşılıyor.

0: 4 numara.
1: 2026 yılına damga vuran Eyvahlar Olsun albümü ve peş peşe verdiği konserlerle gündemdeki yerini koruyan yeni Anadolu tarzının popüler ismi Emre Fel'in Funk Tackle'la birlikte düet yaptığı parçası Bir Güldün bu hafta 4 numarada.
2: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Duyurlar.

günlerdir alamadıkları ödemeleri için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve açlık grevine başlayan Doruk Maden işçileri hakkında konuşan, hakkını alamayan herkesin sesine ses olmak zorundayız diyerek örnek bir davranış sergileyen Blok 3, kusura bakmayla bu hafta 3 numarada.

0: 2 numara.
1: 6 Eylül'de verdikleri konserin ardından haklarında soruşturma başlatılan ve 231 gün sonra ilk kez sahneye çıkan Manifest Kızları, Daha İyi isimli parçalarıyla bu hafta zirve ortağı oluyor.

0: Deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
1: Gross Marketim Tansaş.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: Bu anneler gününde annenize çifte mutluluk yaşatın. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. 55 inç ve üzeri televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye. Sevginizi ekranlara taşıyın, annenize en güzel hediyeyi verin. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Ve işte o an, saatlerdir süren merak, basamak basamak tırmandığımız bu yolculuğun son durağı. 19 şarkıyı geride bıraktık, müzik dünyasının kalbi şu an bu frekansta atıyor. Haftalardır zirveyi zorlayan, listeleri alt üst eden ve sizin oylarınızla krallığını ilan eden o dev isim, rakiplerine şans tanımadı, tahtını kimseye bırakmadı. Haftanın en büyüğünü gururla takdim ediyoruz. Zirvedekiler bir numara karşınızda. Ocak 2026'da 3. Kızı Anka'yı kucağına alarak babalık heyecanı yaşayan, son düzlük platformu için yapay zeka destekli bir klip, özel bir şarkı hazırlayarak hobisini işine dahil eden APO, Ömrüm isimli parçayla bu hafta yine zirvede.

Bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

0: Körüm.
1: Zirvedekiler yeni aday.
2: 20 basamaklı bu dev maratonda yer kapmak hiç kolay değil. Birileri inerken birileri o boşalan koltuklara göz dikmiş durumda. Şimdi sırada haftanın adayı var. Bakalım bu taze kan önümüzdeki hafta o çetin rekabete dahil olup zirveyi zorlayabilecek mi? Uzun zamandır üzerine çalıştığı yeni albümü Hey'i 8 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yayımlayan, müzik kariyerindeki 8. albüm olma özelliği taşıyan ve ön siparişi açıldığı ilk andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan Hadise'nin albümünden en son yayımlanan teklisi Motive İşbirliği Labirent bu haftanın ilk ve son aday şarkısı oluyor.

Bir zirvedekiler 20 maratonunun daha sonuna geldik. Bugün 20 basamaklık o zorlu yolda yaşanan tüm değişimlere, zirve mücadelesine ve haftanın en büyük şampiyonuna hep birlikte şahitlik ettik. Müzik dünyasının nabzını tuttuk, kulağınızın pasını sildik. Önümüzdeki hafta aynı saatte yine bu frekansta, yeni bir listede ve bambaşka sürprizlerle buluşmak üzere. O zamana kadar müzik ruhunuzdan, ritim kalbinizden eksik olmasın. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

Herkese iyi pazarlar. Bir haftanın daha son gününe gelmiş bulunuyoruz. Ve burada Küfe FM'de yine sizlerleyim. Girdim stüdyomu, açtım müziğin sesini. Vallahi ben bayağı bir havaya girdim. Sizin için de bu pazar günü çok güzel olsun istiyorum. Anneler günü bu pazar günü. Tüm annelerin, anne adaylarının ve kendini anne hisseden, annelik eden herkesin anneler günü kutlu olsun. Tabii ki eğer ki isteyenler varsa, hala evladı olmayanlar, onlara da Allah nasip etsin diyorum. Allah isteyen herkese istediği her şeyi versin inşallah, öyle bir hayat olsun. Ama en önemlisi de anneler, onlar bambaşka. Ellerinizden, yanaklarınızdan öpüyorum efendim. Başlıyor program.

0: Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Mert Demir'le Ateşe Düştüm'le devam edeceğiz şimdi. Mert Demir'le Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf vermişler. Sanki böyle 2-3 ayda bir buluşup bir fotoğraf atıyorlar ortaya gibi geliyor bana. Ya bir dönem bu ilişkiyle ilgili çok şey söylendi ya, ondan dolayı diyorum. Yoksa zaten benim ne haddim, ama ara ara fotoğraf paylaşıyorlar. Basın da onlardan alıyor. Onları ayrı bir yerde yakalamıyorlar genelde. Ama ilişki gerçek bence. Vallahi bilmiyorum, bir yandan da öyle düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Bir dönem reklam aşkı falan dendi ya, ondan öyle dedim. Yazında evlenecekler dediler. Bakalım, göreceğiz, Allah tamamına erdirsin. Mert Demir, Ateşe Düştüm.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 4334.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Küpe FM reklam.

Simge var sırada. Sevilmeye doğru diye diyecek. Simge geçen gün bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki ben inanılmaz güzel ayrılırım. Ayrılıkları çok klas yaşarım. Esasında harika bir şey. Bir laf vardır ya, insan kavgada belli olur diye. Yani her şey güzelken her şey güzel ama ayrılıklar söz konusu olduğunda bunu da kaldırabilmek ve karşı tarafa saygı duyabilmek gerekiyor. Ne kadar güzel. Simge ve Simge'nin tabii ki birliktelik yaşadığı insanlar ne kadar şanslıymış. Simge sevilmeye doğ diye.

0: Bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Gel diyor Umurdoma Hande Ünsal ve 50 bin dolara maaşla maç izleyecek birini arıyorlarmış. Ay çok acayip. 2026 Dünya Kupası'ndaki bütün maçlar izlenecekmiş. Yer Times meydanında özel tasarlanmış camlı ve lüks bir izleme odasıymış. Maça verdiği tepkiler yoldan geçenler tarafından izlenecekmiş. Vallahi bizden çok gitmek isteyen olur ama kabul ederler mi acaba, onu bilemedim yani. Yoksa bu istenecek bir şey yani birçok insan için. Az mı? İyi yani. Az bir para değil. Gel diyorlar yani. Umurdama Hande Ünsal.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Levent Yüksel'den efendim şöyle bir ne dinleyelim? Hareketli bir şarkı olsun, güzel bir şarkı olsun. Ya da Matt Cezir olsun. Ya Matt Cezir'i özledik. Ay bir anda değişti fikrim. Levent Yüksel eşiyle el ele tutuşmuş, hidrolez ateşin üzerinden atlamış geçen gün. İnşallah herkesin dilekleri kabul olur. İnşallah geçen senekiler de kabul olmuştur. Arif Verimli de konuyla ilgili olarak eş diliyorsunuz, resimler çiziyorsunuz hidrolezde. Beyni birazcık daha belirgin yapın da karşınızdaki insanların şöyle iyi bir beyni olsun, aklı olsun dedi. Böyle bir çıkış yaptı. İlginçti bence. Sonuçta Arif Verimli de bir psikiyatr hoca biliyorsunuz. Neler gördü nihayetinde ne diyorsa tamam diyoruz ve devam ediyoruz.

0: Dalga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 16.
1: Bizim dinleyicimiz Küpe FM'i cebinden çıkarır. Küpe FM'i cepten, webten, tabletten, dilediğiniz her yerden dinleyebilirsiniz. Küpe FM.com.tr

Edis'le Çekçeti'yle devam edeceğiz. Şimdi geleceğiz dedikoduya. Dedikodu çok önemli bir şey. Neden çok önemli? İnsanlar ilk çağlardan beri bunu yapıyor. Kadınlar birazcık daha seviyor. Seda Sayan da geçen gün programında dedi ki Safiye dedikoducu, Safiye Soyman biliyorsunuz kankası, bir şeyin duyulmasını istersem ona söylerim. Çok doğru. Böyle arkadaşlarımız var hayatımızda. Hatta bazen önemli olaylar oluyor. Diyoruz ki ona asla ve asla söylemeyelim. Çünkü herkes duyar mahvoluruz diye. Demek ki Safiye Soyman da öyle.

0: efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
1: Gross Marketim Tansaş.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Blok 3 ile Kusura Bakma ile devam edeceğiz. Nisan ayının en çok dinlenen 10 sanatçısı sıralamasında 5.'ydi bir dijital platformda. 72.8 milyonla gerçekten çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Doya doya dinliyorum, özellikle spor yaparken, yürürken, koşarken falan. Koştuğumu gerçi gören olmamıştır ama yürürken diyebiliriz. www.kupefm.com.tr'yi hemen kaydedelim. Blok 3'e kulak verelim.

0: BFM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

Kiraz Mevsimi dinleyeceğiz. Son günlerde Sezen Aksu'nun son albümü, daha önceden yaptığı güzel şarkıları kendisi de yorumladı. Nisan ayının en çok dinlenen 10 sanatçısında 7. sıradaydı. 65.1 milyon dinlenmiş Sezen Aksu. Ona da yakışır. Nazan Öncel'le de güzel bir şarkı yorumladılar, biliyorsunuz. Vallahi hep hoşuma gidiyor. Hangisini çalsam bilemiyorum ama şu an sırada Kiraz Mevsimi var ve Minik Serçe'ye kulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Bu defa başka diyecek İrem Derici. Hep diyetten falan öyle şeylerden bahsediyoruz ya. Geçen gün araştırmaya göre kilo almanızın sebebi en yakın arkadaşınız olabilir demişler. Yani bilmiyorum, bazı insanların mizacında yok. Yani sen yemek yiyorsun, bir şeyler atıştırıyorsun diye, o da yiyecek diye bir şey yok, yemiyor. Ama evinizde sürekli güzel şeyler pişiyorsa harika. Anne kurabiyeleri, anne börekleri, anne yemekleri. Ay, onların tadı çok başka oluyor tabii ki. O yüzden anneler gününü bir kez daha kutlayalım efendim. Radyolarını yeni açanlar varsa, o güzel yemek kokuları, anne eli değmiş o harika şeyler hiçbir zaman da eksilmesin hayatımızda. Tabii ki annesi aramızda olmayan bizleri dinleyenler de var. Onlara da efendim her zaman için sabırlar diliyoruz. Aramızdan ayrılan annelere de nur içinde yatsınlar diyoruz. Hayatın maalesef böyle bir gerçeği var. Ve sözü

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
4: Beş yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Mokso dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0535 107 7191 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum, hoşça kalın diyorum. Efendim Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz çünkü en iyiler burada sizlerle buluşmaya devam edecek. Bense yarın akşam güne vedada yine burada sizlerle olacağım. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Anneler Günü yaklaşıyor. Annenize en güzel hediyeyi seçmenin tam zamanı. Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve teknoloji ürünleri 12 aya varan taksit seçenekleriyle sizleri bekliyor. Annenizi mutlu edecek en güzel teknoloji hediyeleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka

0: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market. Her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: çekip gidip sonra döneceğim.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM'desiniz. Herkese mutlu hafta sonları değerli dinleyiciler. Sinema dünyasına ilgi duyanlar ve müziksiz yapamayanlar hafta sonunun tadını hep beraber harmanlayacağız. Ve bir yandan harika şarkılar dinlerken bir yandan da sinemanın büyülü dünyasına küçük bir yolculuk yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

YouTube FM'de film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu güzel hafta sonunda haftanın yeni filmlerinden bir tanesi romantik komedi filmlerinden hoşlananlar için Portekiz Aşkı bu hafta itibariyle vizyonda. İsmail Şahin'in yönettiği filmin oyuncuları arasında Cansu Dere ve Diogo Morgado gibi isimleri bir arada görebiliyoruz. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin nişan gecesinde hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşir. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman tarafından aldatılmıştır ve bu sarsıcı olayın ardından dışarıdan kusursuz görünen ama içi boşalan hayatını geride bırakmaya karar verir ve olaylar gelişir.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
8: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Cetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Cetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.

0: bir reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

numarasına devam ediyoruz. Müzikal takınız Küp FM'de haftanın yeni vizyona giren filmlerine şöyle bir göz atıyoruz arkadaşlar. Onlardan bir tanesi de dövüş filmlerinden hoşlananlara Mortal Kombat 2. Aksiyon macera türündeki filmin konusu şöyle. Mortal Kombat 2, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor.

0: FM reklam.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: Küpe FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Küpe FM reklam.

Küpe Efendisi'niz. Güzel şarkılarımızla hafta sonumuza renk katmaya devam ediyoruz. Bir yandan da haftanın yeni vizyona giren filmlerine şöyle bir bakış atıyoruz sinema severler için. Bu hafta itibariyle bir aksiyon gerilim filmi de vizyondaki yerini aldı. Fünya'dan bahsediyorum. David Mackenzie'nin yönetmiş olduğu filmde Aaron Taylor Johnson ve Theo James gibi isimleri izleyebiliyoruz. Londra'daki bir inşaat şantiyesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Bu keşif büyük bir paniğe ve bölgenin acilen tahliye edilmesine neden olur. Ancak bu kargaşa herkes için korkutucu değildir. Bir soygun çetesi polisin ve halkın dikkatinin bombada olmasını mükemmel bir fırsat olarak görür.

Küp FM'de film arasına devam ediyoruz. Kill Bill hayranları için güzel bir haberimiz var. Kill Bill serisinin iki filmi var biliyorsunuz. Bu iki filmi birleştirmişler. 4 saatlik bir filmde Kill Bill mezunun tamamı diye vizyona sokmuşlar arkadaşlar. Quentin Tarantino'nun Ölümsüz serisini, bu iki filmi bir arada izlemek isteyenler için Kill Bill mezunun tamamı, ikisi bir arada bu hafta itibariyle vizyonda.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin

Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ servisimizde ilkbahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı, numara 30, Süleyman

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İstikbal'de Anneler Günü'ne özel büyük fırsatlar sizi bekliyor. Doku Home yatak örtüsü, nevresim, yorgan, alez ve battaniye. Tüm tekstil grubunda %20 indirim. Gümüş suyu halılarda %20 indirim. Ve İstikbal'de tüm ürünlerde %15 net indirim fırsatı. Bu Anneler Günü'nde en güzel hediyeler için sizi mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret İstikbal'de fırsatları kaçırmayın.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

süresine devam ediyoruz. Küpe FM'de haftanın yeni vizyona giren filmlerine şöyle bir göz atmaya devam ediyoruz. Kremlin'in Büyücüsü haftanın yeni filmlerinden bir tanesi. Gerilim türünde bir film arkadaşlar. Oliver Asyas filmin oyuncuları arasında Jude Law ve Paul Dano'yu da izleyebiliyoruz. Filmin oyuncuları arasında. Rusya 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur ve olaylar gelişir.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Burada noktalıyoruz efendim. Sinema dünyası ile ilgili son gelişmeleri, heyecan verici haberleri paylaştık sizlerle. Yeni filmlere şöyle bir bakış attık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: PFM reklam.
1: Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Işık açıkken uyuyanlar yandı. Yapılan yeni araştırmalar uyku sırasında ortam ışığının açık olmasının kalp ve damar sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre tamamen karanlıkta uyumak kalp damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bilim insanları yatak odasında ışık açık şekilde uyuyan kişilerin kalp yetmezliği riskinin %56, koroner kalp hastalığı riskinin %32, felç riskinin ise %28 daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma sonuçlarına göre bu oranlar ışık seviyesinin arttığı ortamlarla birlikte daha da yükseliyor. Uzmanlar gece ışığına maruz kalmanın melatonin üretimini azalttığını ve vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu söylüyor. Bu durum damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yüksek tansiyon ve kan pıhtılaşması riskini artırabiliyor. Ayrıca vücut gece ışığını bir stres unsuru olarak algılayarak kalp atışı hızını ve stres hormonlarını yükseltiyor. Araştırmacılar uyku kalitesini korumak ve kalp sağlığını desteklemek için yatak odasında ışığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini vurguluyor. Yatmadan en az 4 saat önce evdeki gereksiz ışıkların kapatılması, loş veya sıcak tonlu aydınlatmaların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar karartma perdeleri veya uyku maskesi kullanımının da faydalı olacağını belirtiyor. Ayrıca sabah saatlerinde gün ışığına maruz kalmanın kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı da ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Zaman aşımına uğramış hikayemiz. Yıllar sonra kavuştuk sandık artık beraberiz. Sanardım değişmez hiç aşklarda lisan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.